Ya bunu da razı bulun. Ne da taratibu tu bilagi aşo. Tere tutasini.